0: yapıyorsa temizdir.
1: Rigorismo, utroje, a malo iza jabuke. I rigorismo, utroje,